sonra ilk defa transfer açıklamaları ve özellikleri dönüyor. Kısırın Arşan'a ve Tepo Kovarak Lüpan'ı dikin çapı nedeniyle Nihal'i yönetmen olsun. Buradan önemli olarak sakın bu zamana yaklaşan. Tarih başı.

0: sırasında sayı kısımlar edinilir. Ramazan zaten o zaman edinilir.
1: İşte bu milletlikle yaşamak için alkol içer, hayal etmeyi şükranım bu. Bu birini kusuyduk ki zaten zahmi kısal kurkarım varlığa geliye kadar kısal çocuklarım varlığa geliye kadar zahmi ve zahmi benim kurkarımdan tutturası böyle aslında. Bu sayıda bölümse. Sono carino a morire dal panico. E poi abbiamo le

sen. Sonra yine sen satın alabilirsin. Just değil, bana da birileri böyle kişi çözdüğünü yani ne kadar içeri, ne kadar yapacağını emin çalışıyor. Başka bir nöbet parikaya bunu kesinli narka kuşuysa da araya atmaya istane kadar karela. Sonra hemen kişiden de narka yerine sonu kendilerse. Ama kişiden burayı, matrayı kordaya, kişiden burayı, kişiden burayı, kişiden burayı, kişiden burayı, kişiden burayı, kişiden burayı, kişiden burayı, kişiden burayı, kişiden burayı, kişiden burayı, kişiden burayı, kişiden burayı,

0: las compartió ese también hacen. Yo quiero uno y que así último era su carga de obra de San Pablo.
1: Porque datos no importa de que tanto que hace que se vibra. Tulu bitir ve Paris hangi bagi kredi kalı satın yüce çöpa tulu çatı kere yasa payı ve yeko bu kadar bayı başa azı bu kadar yedi sabah atalım kalka sabiti ki boy kutma bulday mahalli patçılı sabi atik bitir kwa pancar dar hilfer gari kuna ıskatı zmaati bana haru gayel bari yuku bani ayka sınıkarlı kramı ka ati donzi bayi kis başta bayi kaya sabiti na sancadrını utayla pasma kutuva hati dey otomotri bakili ne susansın ko nara liyera ayku sakkalay konuzur bani netli kili bisile mehatta ucali da adahi arpura gayi kuna kutamu bayi
2: kramı kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu